0: d'accord. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
1: Nina, onze tonga sa waiker, singila mingina wa fangoye, Jean-Pierre Sonado da Fonde Keluka, la mandani tonga sesa tene tuberculose, ne angati, sangonga we, la kwa kotonga la la kwa kinatere na tereti fono tiana de da Fonde Keluka, son point FFM, da Fonti maingo na tisiri, tiawa be Afrika nando nende sola ketaba, alimiti tene ala mandai torso, et puis sangoutia la akema akekuna dawa, nila, et tondati kusala songuni, tonga fadi, kolikonda de commande d'apresso, nando da Fonde Keluka, bongo kuchin d'apre, si Gongbi tene isinambunga sotene izambatachi kusala nende ndali ti d'après ti sarawisi aketonana nde torso na pakoti kusala ti eso mbi jusqu'à ti tene mbunga nasi ande na ndoni mbunga gomba ya pezi mbaloku na ndoni okoa si kusala na keunzi ti gasa kusantara ti alande ake Gislain Berti ya mazoda ti mbi Elvire Kentombe na mungo wa mboko ti Elise Miguel banga kote na ndo ti amasini wara sango tenti yenga so na lego ti parfait edi komese na yanga ti mozo franzi nga na yanga ti kodro egotonga so tene eza kusala ti ezambata ti kusala ni ti tene tongala malego ti apeso kana ti yaunzi awela bade isepelana ala anzoni bikoosho na ezala tongaso ape kozoni kuesi d'après ti sarawisi alingbi tene atonda nande na lego ti Gislain Berti ya mazota tongluki ga ndege eza na ala kua singa lango ako mozoko ako fade na ala e ti mbi tere ayeki na lango ti kekereke babai
2: Eri Visa Fury, la Wabora de bonne maison de jeunes, deux êtres par du coup pas. Moi, bien, bien, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça

Fais une attention, va. Fais voir attention, Kouta là. En tout cas, Betsy, on a continué à m'aider du chat. Et ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,